Merhaba, Gudarin Heja. Hun denge Kurdistan Gudari dikin. Denge Kurdistan her düşemi saatle nehevu dehe hevare, her seşemi saatle se uçar, saatle dehevu devyeke sebe, u saatle çaru pence paşnivru, Hunkarın lser radyozun 97.8 de kanal FM'de Gudari bikin.

Çağava bıxır gudarınıca. Un denge Radyo Kurdistan gudarıdıkın. Bernama mevi hefti bitaybeti lısır stranan Kurdiye.

Em jivara vi hefti gruba komkar peşkeştikin. Ev gruba komkar ji Kurdistana rojlate.